Sayıcı hepsi huş. Hışna hacı batımızı. Zıçır ye yap horud. Şımfat fıgır haccadı. Top kadıgı hırz. Şuz hamı huar.